Evet, Hamburg FSK stüdyo duyurularında radyo günlerin bir saatlik yayını başladı. Bizleri 93.0 üzerinden dinleyebilirsiniz aynı zamanda. Evet, Almanya gündemiyle başlayalım. Türkiye'nin gündemi sizlere malum, evet. Almanya'da bu günlerde konuşulan en çok bu pazar günü, özellikle de iki eyalette yapılacak olan 20 Eylül'de yapılacak olan seçimlere odaklandı. En çok da konuşulan konu AfD'nin yükselişi oldu. Sosyal medyada paylaşılan haberler arasına göre de AfD ilk kez anketlerde Almanya genelinde %30'lara ulaştığı söyleniyor. Buna karşı, AfD'nin yükselişine karşı 30-35 yerde, bölgede, Almanya'da eylemler yapıldı. Hamburg'da da yaklaşık 20 binden aşkın insanın katıldığı eylemler yapıldı. Diğer yandan Başbakan Merz de parti içinde büyük baskı altında. Stern'in haberine göre Merz pazar günü Mecklenburg-Vorpommern ve Berlin'de eyalet seçimlerinde olduğu gibi CDU'nun yönetimle kriz toplantısı yapıp güven oyu isteyecek. 8 CDU'lu eyalet başbakanı ise Merz'in destek açıklamasını yapıp, ama yorumlarda büyük tepkisi var aynı zamanda. Evet, seçimler dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra, AfD'nin Dünya Savaşı'ndan sonra bu yana ilk kez bir eyalet yönetimde ele geçirme ihtimali konuşuluyor, biliyorsunuz. Sanayide ve büyüme var. Bu konuda sayma ve büyüme, sanayi üretimi Eylül'de 1,3 oranında artmış ama beklentinin altında kalmış. Uzmanlar herhangi bir dönüşü işaret edecek bir kadar güçlü bir dönüşüm olmadığı belirtiliyor. Hayat pahalılığı yaşıyoruz. Üretici fiyatlarındaki düşüş yavaşladı. Sosyal medyadaki yorumlarda akaryakıtın 3 euroya kadar yaklaşması, sigaranın 11 euro 40 euroya kadar çıkması, yani 11,40 euro'nun 12 euroya kadar çıkması ve gıda fiyatlarının %7 artması konuşuluyor. Aynı zamanda Volkswagen'da bir şok var. 100 bine yakın insanın içine son verilecek. Evet, haberde 16 Eylül'de bültenine göre, yani dünkü bültene göre 100 bin kişinin işten çıkarma planı yapıyormuş Volkswagen. Diğer tarafta sosyal sistem tartışması var Almanya'da. Bugün en viral haberlerden biri de Welt'in haberinde Almanya'da hakkında tutuklama emri olan 100 binden fazla kişinin hala Job Center'den vatandaşlık parası, yani Grundsicherung almaya devam etmesi, Job Center'ın bu bilgiye erişmemesi büyük öfke yaratmış durumda. Ayrıca evet, yoğun bakım hemşirelerinin uzaktan beri hemşirelere tanınan yeni karar yetkisi rağmen yasaya uyulsa da hastaların öleceğini söyleyerek sistemi eleştirmişler. Evet, bu tuhaf bir şey. Medya tartışması da, Kültür Bakanı ZDF'in özelleştirilmesi önerisine SP'den sert tepki gösterdi. Yani ZDF, biliyorsunuz, devlet kurumu, bizlerin vergileriyle finanse ediliyor. SP'de sert tepki göstermiş. Kamu yayıncılığı tartışması yeniden alevlendi. Savunma ve aile yardımı, yine Mersin'e ARD'de yaz söylesine özgürlüğü savunmak için en güzel ebeveyn parasını karşılayamayız demesi tepki çekti. Eleştirmenler savunma harcamalarının borç freni dışında finanse edildiğini, yani aile yardımının etkilemediğini söylüyor ama tabii ki yalanlar. Seyyat pazarı, Almanya'da seyyat pazar Eylül'den geçen yıla göre %12 büyümüş. Kısacası Almanya'da herkes pazar günü eyalet seçimlerinin Mersin koltuğunu ve AfD'nin %30 başarısını konuşuyor. Önümüzdeki günlerde bakalım, yani önümüzdeki pazardan sonra pazartesi nasıl bir iklim bekliyor. Bu arada Mers'te Birleşmiş Milletler toplantısına gidecekti ama bu AfD'nin yükselişi ve hafta sonu yapılacak olan seçimlerden dolayı Amerika'ya gitmiyor, yani Birleşmiş Milletler toplantısına katılmayı iptal etmiş. Parti içinde, yani böylesi bir süreçte oraya gitmen doğru değil demişler. Zaten CDU'nun yenilgisinden sonra Mersin iktidarda kalıp kalmayacağı, istifasının istenip istenmeyeceği CDU içerisinde yoğun olarak tartışılıyor. Önümüzdeki günlerde, yani önümüzdeki bu ay ve önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle de Mersin, yani şu anda CDU, CSU ve SP'den oluşan koalisyon hükümetinin geleceğiyle ilgili de bir dönüm noktası olacak bu pazar günü yapılacak olan seçimlerde. Evet, o ayrıntılara geleceğiz. Tek tek Almanya'nın gündemini özetlemeye çalıştım. Ondan sonra tek tek bakalım, haber başlıkları varsa onları da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir şarkıyla devam edelim. Funda Arar söylesin, gurbet kuşu desin. Öyle gözüme ilişti, bilmem nereden geldi aklıma. Dinleyelim.

Evet, Almanya dedik, hafta sonu seçimler dedik iki eyalette. Berlin'deki yapılacak eyalet seçimlerinde Sol Parti'nin Türkiye kökenli adayı var biliyorsunuz, Elif Eralp. Anketlerde önde görülür. Deutsche Welle'de iddialı konuşan Eralp kazanacağım diyor. Almanya'nın başkenti Berlin 20 Eylül'de yapılacak eyalet seçimleri meclis seçimlerinde kilitlendi. Bu ara Berlin sokaklarında seçim atmosferi giderek daha da fazla hissediliyor. Özellikle de AfD'nin yükselişi bunu daha da seçime ilgi arttırdığı gibi gözüküyor. Çünkü seçime katılımın AfD'nin oylarıyla ilgili, yani katılmamanın AfD'nin oylarının artacağı anlamına gelir. Ondan dolayı oy hakkı olan insanlarımızın, vatandaş olan, Alman vatandaşı olan insanlarımızın oy hakkını kullanması gerekiyor. Evet, Sol Parti'nin başbakan adayı Eralp'in afişleri kentin birçok noktasından dikkat çekiyor. Yarışta gözler Eralp'in üzerine çevrilmiş durumda. Çünkü son anketlerde Eralp'in partisinin Berlin'de birinci olabileceği işaret ediyor. Buna göre eyalet parlamentosunda dağılım belirleyecek seçimlerde Sol Parti'nin yanı sıra Hristiyan Demokrat Birlik, yani CDU, Almanya için Alternatif Faşist Parti, yani AfD ve Yeşiller'de yarışın diğer önemli partileri arasında. Başkent Berlin'in diğer eyaletleri genel yapısından da farklı olarak hem eyalet hem de belediye olarak yönetiliyor. Belediye başkanı da halk tarafından seçilen eyalet parlamentosunun üyelerince belirleniyor. Genellikle de parlamentodaki en güçlü partinin adayı eyalet başbakanlığını yanı sıra bu görevi de üstlenmiş oluyor. Evet, Elif Eralp Almanya'da bir ilke başarabilir mi? Evet, Sol Parti'nin sandıktan birinci çıkması ve Elif Eralp'in eyalet başbakanı olması durumunda başkente bir ilk gerçekleşecek. Bu durumda da Berlin hem ilk kez Sol Parti'de hem de ilk kez göçmen kökenli bir kadın tarafından yönetilecek. Bu kritik yarış öncesinden Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Eralp alacağı sonuçtan oldukça umutlu. Kazanacağım, öyle görünüyor ve bunun için her gün mücadele veriyorum demiş Elif Eralp. Evet. Yine bir kamuoyu yoklama araştırmaları kuruluşunun yaptığı bir ankete göre de Elif Eralp'in adaylığının Sol Parti'de %23 oy oranına ulaşmış durumda diyor. CDU ise %21 ile 2 puan geride gidiyor. AYP adlı faşist parti ile parti ise %17 ile 3. sırada, Yeşiller ise 16 ile 4. sırada, SPD 5. sırada. Evet, Almanya'da bir ilki gerçekleştirilmesi çok büyük bir adım olacağı ifade ediliyor. Elif Eralp'in böyle bir sonucun Almanya'daki Türkler için de önemli taşıdığı vurgulanıyor. Bizim insanımız kendilerini temsil edilmesini istiyorlar ve yıllardır burada ırkçılık, ayrımcılık yaşadılar. Şimdi Türkiye'li birinin eyalet başbakanı olması ihtimali olması onları da mutlu ediyor, beni de mutlu ediyor demiş. Ve Elif Eralp aynı zamanda diyor ki AfD kesinlikle yasaklanmalı diyor. Saksonya-Anhalt eyaletinde 6 Eylül'de yapılan seçimlerde biliyorsunuz AfD adlı faşist sağcı parti büyük oranda oy aldı, yani %44'leri neredeyse. AfD'nin elde ettiği başarı ülkede tartışmalara ve endişelere yol açıyor ve bundan sonra biliyorsunuz Almanya'nın yaklaşık 35 bölgesinde büyük eylemler yapıldı. Hamburg'da da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı bir eyleme yapıldı hafta sonu. Elif Eralp de bu yükselişi korkunç olarak nitelendiriyor. Bence kesinlikle AfD'nin yasaklanması lazım. Çünkü hem demokrasi hem de insanlar için büyük bir tehlike, ama artık insanlar politikadan bıkmış durumda diyor. Ve Elif Eralp AfD ile mücadelenin farklı bir zeminde ve yürütülmesi gerektiğini de sözlerine ekliyor. Mesela diyor ki kapı kapı geziyorum. Herkesi konuşarak ikna etmeye çalışıyorum. Sosyal taban düzgün olduğunda, insanların maddi durumu düzeldiğinde, korkuları olmadığında AfD'nin de oylarının azalacağını düşünüyorum diyor. Bu süreçte sivil toplum örgütlerinin rolünün vurgu yapan Eralp bu kuruluşları destekleyeceklerini de söylüyor. Peki AfD'nin yükselişi Almanya'daki Türkler arasında nasıl karşılanıyor? Bu konudaki endişeli mesajlar aldığını söylüyor Elif Eralp. Almanya'daki Türklerin korkularını şöyle anlatıyor. İnsanlar korkuyorlar. Bana da söylüyorlar. Biz gönderilecek miyiz? Biz burada yaşayabilecek miyiz? Çocuklarımız burada ırkçılık mı yaşayacak? Ben de diyorum ki vazgeçmeyin. Siz burada yalnız değilsiniz. Biz de burada varız. Hep beraber mücadele vereceğiz. Berlin bizim de şehrimiz. Hep beraber Berlin'e daha iyi bir yer yapacağız. Korkmayın. Biz de varız diyorum.
Evet, Berlin'de konut krizi için kira tavan planı, yani birçok sorun var. Almanya'da olduğu gibi Berlin'de elbette ki sorunlar. Bu sorunlara değiniyor Elif Eralp. Peki Elif Eralp kimdir? 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Türkiye'den Almanya'ya siyasi sığınmacı olarak gelen bir çiftin kızı olan Elif Eralp 1981'de Münih'te doğmuş. Hamburg'da hukuk eğitimini almış. Evet, Elif Eralp çocukluk yaşlarında itibaren siyasette her zaman iç içe olduğunu söylüyor. Ve Eralp'ın politikasıyla ilgilenmeye henüz 10 yaşındayken başladığını söylüyor. Bu serüveni ise kiralık dairemizin garajında iki arkadaşımla birlikte bir çevre kulübü kurup doğal çevrenin korunması talebi eden afişler hazırlıyorduk diyor. Daha sonra nükleer santrallerin protesto eden herkesten ırkçılığa ve kentsel soyutlaşmaya karşı yürütülen mücadelede yer almış, katılmış. Ve 45 yaşındaki Elif Eralp 16 yıldır Berlin'de yaşıyor. 2021 yılında Berlin Eyalet Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yapıyor. Elif Eralp Berlin'de kiracı hakları aktivisti ve bir göçmene olarak çeşitli seçmen gruplarına hitap eden bir aday konumda. Evet, Elif Eralp evli ve iki çocuk annesi. Umarız Elif ve aynı zamanda Berlin kazanır. Berlin'in kazanması demek Elif'in kazanması demektir. İnanıyorum ben de yürekten. Berlin'den varsa tanıdıklarınız, bildikleriniz bu seçime muhakkak katılsınlar ve Elif'i desteklesinler diyorum. Evet, bir şarkı daha dinleyelim. Ondan sonra devam edelim. Kimin? Zülfü Livaneli'den dinlerim. Gözlerindesin.

Evet, dedik ki ne demiştik? Demiştik değil mi? Almanya'da seçimler, Berlin'de ve aynı zamanda iki eyalet yapılacak olan seçimlere biraz da Almanya odaklanmış. Onda çıkacak sonuca göre hükümetin kaderi de aslında Başbakan Mersin ve dolayısıyla da federal hükümetin, yani koalisyondan oluşan federal hükümetin geleceği de şekillenebilir. Bundan dolayı da Mers Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidecekti. Gitmekten vazgeçmiş partililer, demiş ki nereye gidiyorsun ya kardeşim, hayret yani, bizim başımızda ne bela var, sen döndüğünde belki başbakanlığı kaybedeceksin demişlerdi. Yani öyle söylüyorum, ben söyleyeyim. Tabii ki onlar nasıl konuştu bilmiyorum da. Birleşmiş Millet Genel Kurulu için New York'a gitme planını iptal etmiş. Kararın arkasında hafta sonu yapılacak kritik eyalet seçimleri ve Mersin üzerinde artan siyasi baskı var. Dediğim gibi yani bizim Türkçe deyimiyle öyledir, nereye gidiyorsun demişlerdir. Evet, Erdoğan biliyorsunuz yine gidecektir. Dünya beşten büyük diyecektir, parmağını gösterecektir, hikaye. Birleşmiş Milletler'in siyasi açıdan en önemli haftasında da ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra da Erdoğan da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de, Cumhurbaşkanı Macron ve İsrail Başbakanı Netanyahu da ve Brezilya Başkanı, Devlet Başkanı Lula da katılacakmış. Rusya'nın bakan düzeyinde temsil edileceği belirtiliyor. Ne konuşacaklar ki? Yani ne bir araya geliyor bunlar? Ne konuşuyorlar? Orada gösterişi yapıp çekip gidiyorlar. Hükümet çevrelerinde alınan bilgiye göre Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Almanya Dışişleri Bakanı temsil edecekmiş. Yani ne olacak ki? Ben temsil etsem nedir, Mers temsil etse nedir? Ne konuşuluyor, ne karar alınıyor, hangisi uygulanıyor? Ülkede yaşanan, dünyada yaşanan sorunlarla ilgili ne çözümler var? Sorunların kaynağı kendileri olduğunca sorunların çözümü ondan beklemek saçmalık. Yani şimdi AfD neden yükseliyor diye insanlar şey diyor. AfD bu var olan politikaların, işte ne bileyim, var olan iktidarın politikalarına bağlıyorlar büyük oranda. Evet, onun da payı var. Ama sermaye de büyük oranda destekliyor. Çünkü gittikçe işsizlik artacak. Yani Volkswagen 100 binden fazla insan işine son verecekse diğer teknoloji devlerinin ne yaptığını birçok gündeme gelmiyor olabilir ama işsizliğin arttığı ve var olan savaşlara gerekçe gösterilerek yükselen hayat koşullarının, yani sosyal adaletsizliğin gittikçe derinleştiği süreçlerde bu gibi ırkçı faşist partilerin yükselişi hep olmuştur. Ama ona alternatif gerçekten partiler yaşanan sorunları ciddi anlamda çözümler üretmezse ve bunun gerçek nedeni, yaşanan sorunun gerçek nedeni ne olduğunu halka ulaştırmazsa, vay be, ırkçılar yükseliyor. Yükselir, sen ne yapıyorsun bu arada denir. Yani muhalefet ne yapıyor? Aynı Türkiye'deki gibi yıllardır, 25 yıldır Türkiye'de birileri iktidarda, en son kendi saltanatını kurma yolunda son adımlarını atıyor. Belki ülkede bir daha seçim olmayacaktır. Seçim olsa bile geçerli hale gelmeyecektir. Yani seçimin bir anlamı olmayacaktır. Çünkü gördük son yapılan yargı üyeliğiyle Üsküdar olsun, İstanbul olsun, diğer birçok atanan kayyumlara falan bakıldığında kim itiraz edebiliyor? Tepki var, evet. Toplanıyor binlerce insan, böyle tepki gösteriyor. Sonra ata alan geçiyor yine bir yerlere. Yani onun için önümüzdeki süreçte de gerçekten, hani demokrasi, burjuva diyoruz ya, burjuva demokrasisine, onların anladığı burjuvaziye demokrasidir. İşçi sınıfına, emeğinden geçiren insana diktatörlüklerdir aslında bunlar. Yani çalışabilecek, ölmeyecek kadar, bana hizmet edeceğin kadar sana bir maaş veriyorum veya sana destek oluyorum. Güya destek diyorlar. Halbuki alın terini satıyor, emeğini satıyor ve bunun böyle devam etmesini istiyorlar. Yani bugün AfD'nin yükselmesi de Almanya'da yaşanan sorunların sorumlusu yabancılar değil. Özellikle de bütün CDU'da olsun, hatta bazı kendine sosyal demokratım diyen partiler de bile kimi zaman göçmenleri veya mültecilerle ilgili çıkışlar yapabiliyorlar. Sanki Almanya'da veya dünyanın başka bir ülkesinde yaşanan sorunlar başka bir coğrafyadan gelen insanlardan kaynaklanıyormuş gibi göstererek ırkçılık, daha doğrusu halklar arasında körüklenen düşmanlıklarla kendi iktidarlarını sürdürmenin çabası içerisindeler. Yani bugün AfD'nin yükselmesi Almanya'da yaşanan sorunların kendi kaynağı ne mültecilerdir ne göçmenlerdir. Tam tersine 60-70 yıldır bu ülkede yaşayan göçmenler bu ülkenin ekonomisine bir sürü katkı sundular. Yani alın terlerini döktüler, emeklerini harcadılar ve toplumun birçok kesimine yer aldılar. Bunların sorumlusu bunlar değil. Bugün işçi sınıfına bunu reva gören sermayedir.
sermaye de bu faşist partileri, bu popülist partileri destekliyor maalesef. Şimdi yasaklanır mı, yasaklanmaz mı, yasaklama talepleri var, anayasa aykırı, anayasa, işte Türkiye'de var bir anayasa mesela. Ne zaman ihtiyaç duyulduğunda, ne zaman kullanılıyor? Anayasa var, orada duruyor. Anayasa mahkemesi de var bir tane veya yargı kurumları da var. Hangisinin işlevi var ki? Yeri geldiğinde kendilerine göre eğip bükebiliyorlar. Yani burjuva demokrasilerinde demokrasi burjuvaz için vardır. Emekçiler için değil, halk için değil. Ondan dolayı AFD'nin yükselişi gerçek anlamıyla çözümün halktan olduğu, yani bu yaşanan sorunların sorumlusunun düşman olarak gösterilen insanlar olmadığını, sermaye olduğunu, sermayenin daha fazla kâr hırsı olduğu ve bundan dolayı değişik uluslardan, kültürlerden insanların bir fabrikada çalışırken çıkarların aynı olduğu ve ona bu yaşamı reva görenin de aynı olduğunu anlatabilmek gerekiyor. Evet, yani bu konuda belli partiler var, çaba harcıyorlar. Mesela sendikalara baktığımızda sendikaların büyük oranı SPD'nin güdümünde. Ne yapıyorlar? Bir düşünsenize, yani bir diyelim ki hizmet sektöründe Verdi var veya başka alanlarda, metalde, inşaatta, endüstride birçok, yani DGB'nin çatısı altında birçok sendika var. Sendikaların büyük oranda SPD'ye bağlı olması ve SPD'ye destekli politikaları güdüyor olması gerçek anlamda şu anda SPD iktidarı ortağı. O çalışanların emeğine gerçekten çıkarlarını koruyabilecek, onları savunabilecek konumda mı? Değil. Maalesef değil. Önceleri mesela diyelim ki işte kitlesel eylemlikler olurdu. Şimdi uyarı grevler oluyor. Uyarı grevin ötesine geçemiyorlar. Bir gün, iki gün bilemedin uyarı grev yapılıyor. Ondan sonra sendika diyelim ki %5 istiyorsa, işveren %2 diyorsa %3'te anlaşıyorlar. Üzerinde de zaten %3 vereceklerdi ama sendika işte öyle gösteriyor. O işveren de o şekilde en sonunda 3'te buluşuyorlar. Enflasyon %3 civarında zaten, 3'ün üzerinde. Yani son dönemlere baktığımızda Almanya'da da ciddi anlamda bir hayat pahalı olduğu, yaşanan sorunların bir insanların sosyal adaletsizliği büyüttüğü herkes görüyor, yaşıyor insanlar. Yani AFD yükseliyorsa bunun sorumlusu göçmenler değil, biz değiliz. Bunun sermayedir. Birlikte bunu Alman halkına da anlatabilmek gerekiyor. Birlikte çalıştığımız insanlara da anlatmak gerekiyor. Hangi ulustan olduğu fark etmez. Evet, Almanya'da Avrupa Birliği çocuklara sosyal medya yasağı düşünüyor. 13 ile 15 yaş arası günde 1 saat falan. Bunu nasıl denetleyecekler, ne yapacaklar? Aslında yani bu yapay zeka olsun, diğer birçok sorunla birlikte düşündüğümüzde, baktığımızda gelecekle ilgili ciddi anlamda kaygılar da var. Yapay zeka ile ilgili bu konuyu biraz eğilmek gerekiyor aslında da. Yani alınan kararların uygulanabildiği çocuklar üzerinde sadece değil. Yani aslında teknolojinin gidişatı, bugünkü insanlara ne getirip ne götüreceği, ileriki süreçte ne olabileceği ile ilgili ciddi anlamda bir bilgilendirmek gerekiyor insanları. Bu konuda uzmanlar ne diyor, ne yapılacak veya daha doğrusu sermaye kendi iktidarını sürdürebilmek için elinde tuttuğu bütün araçlar ile kendi bulunduğu konumu kaybetmemek için bunu da kullanacaktır. Evet. Bir şarkı daha dinleyelim mi? Dinleyelim. Bu kez kimin? Servet Kocakaya'yı dinleyelim. Kerem eyledesin.

Şimdi Türkiye'nin gündemine baktım da ya insan şey düşünün, Türkiye'de olup da gözaltına alınmamak Türk vatandaşından sayılmıyor anlamına gelecek neredeyse. Eve basılmayan, gözaltına alınmayan, tutuklanmayan, sorgulanmayan kim, hangi kesim kaldı? Şimdi LGBT ilere yönelik bir gözaltı vardı, biliyorsunuz operasyon vardı, gözaltına vardı ve 80'e yakın kişi tutuklanmış. Her gün, her sabah acaba bugün kime yapıldı falan diye insanlar bekliyordur kapıyı. Galiba çantalarını hazırlayıp bugün benim gelip alacaklar mı diye bekliyorlardır herhalde, değişiklik. Yani saldırmadıkları, gözaltına almadıkları, tutuklamadıkları hiçbir kesim kalmadı. Bunların amaçları korku ya, korku yaratmak. Çıt diyene içeri alacağını, mesela işte Akut önceki başkanı, ismini şimdi aklıma gelmedi. Gözaltına alındı, tutuklanmıştı ve şimdi tahliye edildi. Niye alındı? 15 Temmuz'la ilgili bir söylemim vardı. Yani onunla ilgili bunun, yani muhalif olabilecek kim varsa, herhangi bir sosyal medyada bir tweet atan, sadece bazı insanlar özellikle alıyorlar ki topluma korku yaymak. Bak, yazacağın, söyleyeceğin her şey seni içeri tıkarabilir. Hani bir ara Silivri Soğuk diyorlardı. Şimdi ismini değiştirdiler. Silivri Soğuk, Marmara Cezaevi yapılmışlar. 500 bin insanın cezaevinde olduğu bir ülkede yaşıyorsunuz. Ya düşünsene, dünyada galiba ikinci sırada. Nüfusuna göre birinci sırada olsa gerek. Yani yaratılan bu korku imparatorluğu devam ediyor. Yani yarın sabah kimin kapısının sabah körüyle kimin gözaltına alınmayacağının garantisi yok. Şimdi değişik soruşturmalar yürütülüyor. Guya sözüm ona büyük, o Adalet Bakanı işte geçmişteki bazı cinayetlerle ilgili, mesela Kaşif Kazinoğlu, ne bileyim başka birçok şey gündeme getiriyor. Ne bu, oradan yola çıkarak Kurtlar Vadisi dizisinin ne bileyim senaristlerini davet ediyorlar, onlarla ilgili görüşlerini soruyorlar falan filan, ne bileyim. Yani öyle bir gündem, öyle bir şey oldu ki insanlar yaşadıkları ekonomik sorunları, sıkıntılarla ilgili ifade edemiyor. Kötü gidiyor dense gözaltına alınabilecek. Böyle gitmez dese gözaltına alınacak. Erdoğan ne yapıyorsun dese gözaltına alınacak. Ben Erdoğan gitsin artık dese gözaltına alınacak ve tutuklanacak. Yani insanlar öyle bir korku imparatorluğu yaratılmış ki yani çöküyorlar. Geçenlerde mesela Üsküdar Belediyesi'ne yapıldığı gibi, ilerideki dediğim gibi ileride olabilecek genel seçimlerde kaybetseler bile kabul edebilecekler mi? Seçim olacak mı? Olsa bile kaybetmelerine rağmen gidecekler mi? Seçimi iptal edip mesela İstanbul'daki ilk seçimlerde, İmamoğlu'nun kazandığı ilk seçimlerde 4 zarftan, bir zarfın içine giren 4 pusuladan birini geçersiz, 3'ünü geçerli sayan bir anlayış. Yani daha ne yapmaz ki ülkede? Onun için seçim yani göstermelik olacaktır, yapılacaktır belki. Ama Erdoğan yine orada kalmak için elindeki bütün, çünkü elinde olmayan bir kurum yok.

var. Bu baştaki gittikten sonra bunlar birbirine düşecek kesindir. Zaten kendi işlerinde bir savaşları var. Krik savaşları vardır. Ama bu o zamana kadar insanların yaşayacağı sorunlar ciddi anlamda ağırlaşacaktır. Yani bunun bedelleri olacaktır değişik kesimlerden. Umarız yan alırız da bir gün onlar şu 70'in üzerindeki o politikacıyım diyenlerin hepsi şöyle bir sahneden silinir. Hepsi sahneden gider de biraz böyle gerçekten vicdanlı olan, vicdanı, yani vicdan diyoruz ya, dini tamamen politika zaten alet etmişler, siyasi de alet etmişler, siyasi İslam diyorlar, ne diyorlar ne derlerse, ama tamamen birçok şey kendine malzeme ettikler gibi onu da etmişler, öyle gidiyor. Ama vicdanlı insanlar, dürüst insanların, gerçekten emeğiyle geçiren insanlara, insanların yanında olabilecek dürüst insanların en azından bu politikada yer alması gerekiyor. Onlara da tabii yaşama hakkı verirlerse, içine cezaevine atmazlarsa önümüzdeki süreç belki aydınlık olabilir. Ve dediğim gibi Türkiye'nin gidişatını, bak geçen bir şey gördüm de bu sokak söyleşilerinde biri söylüyor. Biraz da küfürlü konuşuyor, onu burada söyleyemeyeceğim ama ne haliniz varsa görün diyor artık. Ümidini kesmiş insanlar ya, gidişattan ümidini kesmiş artık. Hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ama ciddi anlamda bir örgütlenme olsa, bu gidişatın kendisine dur diyecek bir örgütlenme olsa insanlar, yani çünkü artık yok, gidişi yok, dur diyeceklerdir, sokağa çıkacaklardır. O bir gün gelir mi bilemiyorum ama her karanlığın bir aydınlığı vardır, her karanlık, evet, her gecenin bir şafağı vardır derler değişik şekilde. Umarız o olur. Evet, bakalım yarın sabah kimin kapısı çalınacak, kimler operasyon yapılacak. Türkiye gündemi bu. Yani bugün gündeme getirilen konular büyük oranda insanları meşgul ediyor ama ekonomik olarak yaşanan sorunların kendisiyle ilgili. Bir de biliyorsunuz bu borsa çöktü, dün tekrar toparlamaya çalıştılar bu fonlar monlar. İnsanların paralarını çöküyorlar. Hiçbir üretimi olmayan, hiçbir maddi karşılığı olmayan fonlar üretiliyor. Sonra paraya çökülüyor, sonra fonlar kayboluyor ortada. Yani kısacası battı gemi yan mı gider ne diyordu? Bir şarkı vardı ya, onu paylaşacaktım. Tam bu gidişatın kendisine arada bir denk geliyor ama onu bir sonraki şarkıya mı paylaşayım? Neyse, şimdi aklımda, dilimin ucunda, dilimi uzatsam göreceğim de göremiyorum onun için. Şöyle bir bakayım, neyse, başka bir şarkıyla devam edelim. Yani Türkiye'nin gündemi tek tek anlatmaya gerek yok. Çünkü zaten anlattıkları, bu yaşananların kendisi gündemi gizlemek için yaşanıyor. Ama ciddi anlamda, gerçek anlamda bir muhalefet gelişmediği sürece, bugün yeni partiyi, eski partiyi, şu partiyi, bu parti gelse de, seçimler olsa da, bu oluşturulan atmosferde alınabilecek sonuçların kendisini kabul etmeleri mümkün değil. Çünkü orada kalmak için her yola başvuruyorlar. Ya yapmadıkları kirlilik, yapmadıkları ahlaksızlık kalmadı. Yani bunlardan bir demokrasi, o da sözüm ona, demokrasi kurallarına, kaidelerine uyması beklenebilir mi? Beklemeyin yani. Ben beklemiyorum şahsen. Neyi dinleyelim? Evet. Bulutsuzluk özlemini dinleyelim. Şarkının adı Özgürlük Emek İster diyor. Evet. Dinleyelim bakayım.

Evet, Erdoğan yine aday olacakmış. Bunu resmi olarak Cumhurbaşkanlığı baş danışmanı falan Mehmet Uçum Kuçum falan diye biri var ya, o açıklamış. Seçimler 16 Nisan 2028'de yapılmasını öngörmüşler. Uçum, Erdoğan'ın mevcut sistem kapsamında son kez Cumhurbaşkanlığı olacağını ifade. Neyse, ağzımın, dilimin ucunda bir şey var, söylemeyeceğim. Neyse, evet. Demiyorum, siz anladınız onu. Ne diyeyim ki? Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda CHP'den istifa etmiş. Nereye geçmiş? AKP'ye mi geçmiş? AKP'ye geçmiştir. Şimdi aynı Üsküdar'da yaptıklarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yapacaklar. Bak, göreceksiniz. Evet. Bu Gürsel Tekin, bir tane buttan vardı ya, bir tane şu neyse, o görevine son vermiş mahkeme. Mahkeme son vermiş. Diyordu mahkeme, yani ne kadar danışıklı dönüş yapıyorlar, ne kadar kirlilik, ne kadar pislik ya. İnsanın midesi kaldırıyor mu bunlar? Ve bunlar kalkıyorlar, hala ben buradayım diyebiliyorlar, siyaset yapıyorum diyebilirler. İBB davası devam ediyor biliyorsunuz. Bir de biliyorsunuz bu meraları, ormanları orman arazilerinden çıkarıp anayasaya göre, anayasanın bir maddesine göre orman alanları orman, yani dokunulmamıyor işte. Ama orman olmaktan çıkarılıyor bir kararnameyle, işte Erdoğan diyelim ki bir kararname yazıyor gece yarısı, ondan sonra orman alan olmaktan çıkarılıyor. Veya meradır, merada işte özelleştirilemiyor ama kullanım hakkı veriliyor falan. Ya ordunun yaylaları satılıyor, satır yani. Aslında satılıyor. Yani yasal olarak devredemiyor, satılamıyor ama kullanıma açılıyor maden aramalara. Ülkenin %30'u tamamen yani maden arama için izin veriliyor, ruhsat veriliyor. Ülkenin %30'u ve en verimli alanlar, topraklar bu iktidar döneminde peşkeş çekildi, biliniyor zaten. Yani sattılar bitmedi. Şimdi de ormanları, alanları, yaylaları, insanları, hayvanları otlattıkları yaylaları satıyorlar yani. Düşünün artık. Nereye varacak ülkenin durumu, artık varın siz düşünün. Evet, bize ayrılan sürenin son 9 dakikasına girdik. Şöyle bir bakayım, var mı bir şey sizinle paylaşabileceğim daha. Evet, tutuklanan gazeteci için Tuğba Tekerek için de Claudia Roth, eski Kültür Bakanı biliyorsunuz Yeşillerden. O da 8 kişinin tutuklanmasına tepki göstermiş. Roth, Alman hükümetinin sessiz kalmama çağrısı yapmış. Yıllardır yani Alman hükümeti Erdoğan'a destek vermiyor mu? Avrupa ülkeleri Erdoğan'a destek vermiyor mu? Yani şimdi birileri, kendilerine yakın birilerinin gözaltına tutuklanması olduğunda ses çıkarmalı. Ne kadar samimiyetsiz. Ben samimiyetsiz buluyorum. Yani bugüne kadar ülkede yaşananların bu kadar çok şeye karşı sessiz kalmışken, bir insanın kendilerine yakın olduğunu düşündüğüm bir insanın ne gözaltına tutuklanmasına tepki göstermek ne kadar samimi. Elbette ki tepki göstermek gerekiyor ama bir bütünle. Yani demiş ki Türk makamlarının keyfi tutumunu daha önce de Deutsche Welle muhabiri içinde tutuklanmasını gördüğünü belirtiyor. Yani ne yapıyor Alman devleti veya partiler bu konuda, ciddi anlamda samimi değiller. Ben inanmıyorum. Samimiyetlerine inanmıyorum. Bu da benim sorunum. Evet. Bakalım pazar günü ne olacak? Almanya'nın gündemine bakıyorum. Türkiye zaten yattı balık yan gider. Ben biraz önce aklıma geldi kimin şarkısıydı, kimin paylaşmak istiyordum demiştim de. Neyse. Evet. Süreç nasıl gidiyor bilmiyoruz. Yani süreçle ilgili şeffaf bir şey yok. Sadece oradan buradan, köşeden bucaktan birilerinin söylemiyle gündeme gelen konular var. Ama Selahattin Demirtaş halen içeride. Yani gelişmelerin diğer tarafını hiç beni samimi bulmuyorum. Demirtaş içeride. Onu biliyorum, onu söylüyorum. Evet, şunu dinleyelim. Ondan sonra bir Kürtçe şarkı, ondan sonra son şarkımız da ondan sonra gelecek. Güzel bir akşam diliyorum size diyeyim. Şunu dinleyelim.